aydınlar, saatler 7. Serdar ben, sabah modunu açıyoruz. Bu saatte Helin zamanı şimdi. Pressure.

French Montana dinleyici halkta herhalde ilk gelen parçalardan bir tanesidir. Unforgettable'la saatimiz 7.07 oldu. Günaydınlar Serdar ben. Sabah moduna hoş geldiniz. Yine birlikte 7-10 arasında yanımıza da tabii ki müzik dünyasının fenomenleri. Mesela

0: Yeni çeyrek oldu saatler. Sabahın bu dakikalarında yumuşak ritimlerle güne güzel bir başlangıç parçası. Tandem May, Bad Style eşinde Silver Night. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Günaydınlar. Ben Serdar TSO ve Soki Siren'ı Tantalizing'le birazdan dinleyeceğiz. Sadece BB Rexha, Faithless, New Religion kaçırma.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unik Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi

0: TRT.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

lastikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

geldi yine iyisin. Amsterdam Temyiz Mahkemesi bir davada onun lehine karar vermiş ve 17 milyon euro tazminat alacakmış diye. Sakis Ayrı'nda Tantalize'ni dinledik. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modundasın. Mikey's Might ve Papa Ute ile devam.

0: ise tabii Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul Park 2027'den itibaren en az 5 yılına Formula 1 takvimine dahil edildi. Ve geçtiğimiz sene işte Formula 1'in bir filmi Brad Pitt'in başrolünde yer aldı. F1 The Movie beyaz perdede izleyiciyle buluşmuştu. Film kadar soundtrack albümde şarkılar da epeyce dikkat çekti. Onlardan bir tanesiydi Lose My Mind, Don't Oliver ve Doja Cat. Radyo Feribem burası. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. 50-50 Cupid'le radyonda olacak. Daha öncesinde Olive Dean ve So Easy seni bekliyor. Unutma.
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Carista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink Sat. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantaj.

0: 47.57'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: ondan.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com.tr'de.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü hattına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam etmekte. Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece, Merter Topkapı, Haliç Mecidiyeköy, aksi yönde çoğalayan Haliç Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili. Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de sen...

Cupid'le buradaydı. Bilgisayarlar arasındaki işletim sistemi savaşları artık yerini yapay zeka mücadelesine bırakmaya başladı ve bu konuda Google cephesinden de önemli bir adım var. Birazdan detaylarını paylaşıyorum sana.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yapacağı sektörleri belirleyin, harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

0: 900 TL.
1: Türksel. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, maniborosu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Karista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Karista forever
1: and love is always there. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçı Asen Albayrak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A Milli Futbol Takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası Taraftar Marşı Türkler Geliyor yayına girdi. A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşın tüm dijital platformlarda yayınlandığı belirtildi. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, Serdar ben. Sabah modundasın, saat 8. French Montana ve Max B ile devam. Ever Since You Left Me.

Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Bilgisayarlarımıza epeydir yapay zeka araçlarını kullanıyoruz. Peki tamamen yapay zeka temelli bir bilgisayar kulağa nasıl geliyor? İşte Google bu konuda bir adım attı ve Google Book'u tanıttı. Öne çıkan nokta ise yapay zekanın işletim sistemine ek özellik olarak değil de doğrudan çekirdeğe yerleştirilmiş olması. Yani artık bilgisayarlar arasındaki savaşta işletim sistemleri değil yapay zeka ön plana çıkıyor. Bu arada bu bilgisayarın sonbahar aylarında kullanıcıyla buluşması bekleniyor. Sabah modundasın. Alex Warren zamanı şimdi Ordinary.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Fenomen de yeni.
3: Lady Gaga.
4: This is Lady Gaga.
3: Doğan.

0: The Devil Wears Prada 2 filminin dikkat çeken soundtrack albümünde yer alıyor bu parça. Bu arada albümde Ray, Dua Lipa ve Miley Cyrus gibi isimlerinde şarkıları var. Biz de Lady Gaga ve Doja'dan dinledik Runway. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası. Ben Serdar. Sabah modundasın. Alexandra Stan ve Alex Godino. Buddy ile birazdan radyonda olacak. Daha öncesinde Tame Impala, Jenny Dracula. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk. Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Fenomen. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam.
3: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
4: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kitaplardan birini kazanma şansı.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
3: Enuygun. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Nisan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da.
1: Velcare Seramit Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 26, Bursa ve Diyarbakır 22, Antalya 23 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

Saatler sabah modu devam ediyor. Kütüphane dediğimde aklında ne canlanıyor? Herhalde binlerce kitap dolusu rafları düşürmüşsündür. Danimarka, Kopenhag'da ise iş biraz farklı bir boyut almış. İnsan kütüphanesi projesi ortaya çıkmış. Bu kütüphanede raflardan kitap seçmiyorsun. Bunun yerine hayat hikayesini dinlemek istediğin bir insanı ödünç alıyorsun. Ön yargıları yıkmayı amaçlayan bu sistemde evsiz bir bireyi, bir mülteci ya da işte nadir bir hastalığa sahip birini 30 dakikalığına tırnak içinde okuyabiliyorsunuz. Karşılıklı diyalog yoluyla insanları birbirini daha iyi anlamasını sağlayan bu proje, sosyal bağların zayıfladığı dijital çağda gerçek bir empati köprüsü kuruyor şeklinde açıklamada var. Dediğim gibi yani insanların pek de böyle birbirini dinlemeye hevesi olmadığı ya da dinlemediği bir dönemde gayet anlamlı bir proje gibi geliyor kulağa, değil mi? Sabah modundasın, Zeyna, Can Atoy'la devam.

0: Joli ile hep tatil mutluluğu yaşamanız için yurt dışı turlarında kaçırılmayacak fırsatlar var. Egzotik rotalarda deniz, kum, güneş keyfinden yarı başınızdaki tatil cenneti Balkanlara, Avrupa'nın etkileyici ülkelerinden Afrika'da safari deneyimine kadar yurt dışı turlarında aradığınız her şey Joli'de. Vizeli ya da vizesiz dünyanın farklı noktalarını 600 euroya varan indirim ve 125'ini şimdi, kalanını sonra öde fırsatıyla keşfedebilirsiniz. Komşu Yunan adalarını kapı vizesi kolaylığı ve feribot bileti dahil turlarla keşfedebilir, masmavi kıyıların tadını çıkarabilirsiniz. Hayallerinizdeki rotaları gezerken 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yurt dışı tatillerinizi çok daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Dünya Kupası heyecanını da Joli ile yaşamak mümkün. Amerika'da gerçekleşecek maçlarda Ay Yıldız'ın izinden giderek bu eşsiz atmosferi Joli farkıyla deneyimleyebilirsiniz. Dünyanın renkli kültürlerini, sokaklarını ve tadılmayı bekleyen yemeklerini Joli ile dilediğiniz gibi keşfedin. Kampanyalar hakkında detaylı bilgi jolitur.com, 444-0-644 ve Joli acentelerinde.
1: Radyo Fenomen'de

0: da bugünlerde yavaş yavaş listelere girmeye başlamıştı. Hollanda'dan popüler DJ yapımcı Don Diablo'ya Cobra eşlik etmişti. Remember Me. Radyo Feriment'desin, Kürel Dinar. Ben Serdar, sabah modunda birazdan Kiko ve FMX'i birlikte Whatever'la dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa Maksimum Hit Müziğin konuğu Nimino olacak, orada. Kaçırma. Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt,

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: inan, gelsin süt aşayran. Bayram yaklaşıyor, araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: Enuygun. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
6: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Beşyol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili seyrederken Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de sen...

buradaydı. Giderek daha fazla kişi yalnız yaşamaya başladı. İstatistiklerle aile 2025 verilerinde çarpıcı detaylar var. Sabah modu daha sonra paylaşacağım. Şimdi Şenzi ile Radyo Feremen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Nissan'da bahar coşkusu.

0: mayıs.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyon.

0: radyo1.com'da. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçı Asen Albayrak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A Milli Futbol Takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası Taraftar Marşı Türkler Geliyor yayına girdi. A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşın tüm dijital platformlarda yayınlandığı belirtildi. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

merhabalar, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Evinde kaç kişi yaşıyor? İstatistiklerle aile 2025 verilerine göre Türkiye'de aile yapısı epeyce küçülmeye ve yalnız yaşayan kişi sayısı artmaya başlamış. Mesela 2008'de ortalama hane halk büyüklüğü 4 iken 2025'te bu 3'e gerilemiş yaklaşık, veriyorum rakamları. Bu daha küçük aileler demek. Aynı zamanda tek kişilik hanelerin oranı da epeyce hızlı artmış durumda. 2014'te %13'müş bu tek kişilik hane oranı. 2025'te %20'ye çıkmış durumda. Yani yaklaşık her 5 haneden biri artık tek kişilik diyebiliriz. Acaba sen de onlardan biri misin? Sabah modu

0: Mesut'e katkı veren müzisyen sayısı son yıllarda epeyce artmaya başladı. Şimzah prodüktörlüğünde Kasango ve Arka eşinde Radyo Fermen'deydi Fire Fire. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Günaydınlar. Grammy ödüllü Bilal İşten çok sevilen bir hiti remix ile dinleyeceğiz. Birds of a Feather. Öncesinde sadece Radyo Fermen'de Helen Pressure. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aşk mı arıyorsunuz? Prime Video tutkuyla sunuyor. Romantizmin doruklara çıktığı Sev Beni Sev Beni ile yürek burkan bir aşk hikayesi sizi bekliyor.
5: Sendeki şey ne?
4: Ve tehlikeli yasaklarla dolu Off Campus'te kimyasal çekimin kuralları yeniden yazılıyor. Daha fazla aşk ve tutku. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. English On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479.

0: Kadar 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar money aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bahar geldiyse...

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: İngiliz On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 26, Bursa ve Diyarbakır 22, Antalya 23 derece olacak.
9: Ekspertizse Dynobil'le.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Radyo Fenomen.
9: Maksimum hit müzik.
11: Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
9: Sabah modu.
11: Sadece radyo.

Bilal İş, Birds of a Feather'la buradaydı. Bu sanal gerçeklik gözlüklerini hiç kullandınız mı? Bilmiyorum ama bu teknoloji her geçen yıl daha da ilerliyor ve bilim insanları da işte insanların sanal gerçeklik dünyasındaki nesneleri hissedebilmesini sağlayan ultra ince bir elektronik deri geliştirmiş. Hatta adına e-deri diyorlar bunun. Kolumuza ya da işte elimizin üstüne yapıştırılan esnek bir tabaka ve binlerce minik sensör içeriyor bu e-deri. Sanal bir objeye dokunduğumuzda deri üstündeki titreşimler gerçek bir temas hissi yaratıyormuş. Tabii sadece oyun dünyası için değil, protez kol kullanan bireylerin dokundukları nesnelerin sertliğini veya sıcaklığını hissetmesi için de büyük bir umut ışığı, hatta devrim de diyebiliriz. Yani yakında sevdiklerimize belki kilometrelerce uzaktayken bile bir dijital el sıkışması gerçekleştirebileceğiz. Şahane gerçekten. Sabah moduna DVTEMS'e devam. Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: üzerinde 500 milyondan fazla izlenerek platform tarihinin en çok izlenen orijinal yapımlarından biri olmuştu. Ve işte diziden ana hit parça Golden'da Oscar ödüllerinde en iyi özgün şarkı ödülünü kazanmıştı. K-pop Demon Hunters Cast ve Hunter Golden. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. DJ Snake ve Bipolar Sunshine'dan Paradise. Birazdan burada. Daha önce The Silent Partner, I'm Learning. Ayrılmadım.
1: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı.

0: Türkiye.com.tr'de. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Reklam.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

yılda 100 milyondan fazla albüm satan tarihteki nadir müzisyenlerden biridir Phil Collins ve onun çok sevilen bir parçası Another Day in Paradise'a bir yeni yorum diyebiliriz buna. DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise sonrasında sabah modunda, şimdi ise Ayo ve Teo zamanı Rolex.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: çalışalım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Bodri Meydan, 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros,
5: Garaj Shop'a ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçin.

Fatih Beydar. 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin Futureka Darmani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Detaylı bilgi Mani.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusannext.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.

0: Biletini al.com. Hayatını yaşa.
1: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Reklam.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 26, Bursa ve Diyarbakır 22, Antalya 23 derece olacak.
10: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızı...

0: geçiş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Tılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Radyo fenomeni.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında ederim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen ve Kanyon Instagram hesaplarını takip et. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
3: O konut kredisi 120 aya varan vade.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Kota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapıyı

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçı Asen Albayrak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A Milli Futbol Takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası Taraftar Marşı Türkler Geliyor yayına girdi. A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşın tüm dijital platformlarda yayınlandığı belirtildi. Türkiye Tekvan Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: fiyat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Güzel ve iddialı.

0: Doğanın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve Biletini Al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir

0: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobil'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
1: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, aksi istikamette oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi aralıklarla etkili. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Fines'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yayının ardından artık hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Inna ve Matoma'yı bir araya getiren Dream Out Loud sonrasında kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Rafa Guido, Shakira, Marshmello ve Marie ortaklığı birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Helen ve Pressure'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

açılış günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always there.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 26, Bursa ve Diyarbakır 22, Antalya 23 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo fenomen.
2: Maksimum hit müzik.

0: dünyasının merak ettiği ortaklıklardan biriydi. Lady Gaga ve Doechii bir araya gelse ortaya nasıl bir şey çıkar? İşte sonuncu Runway Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Cuma gününde çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Sevda Liza ve Pablo Vittar ikilisi, Mr. Belt & Vessel, Tiny Tempa ve Eric Turner hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Olivia Dean ve So Easy To Fall In Love'la yapacağız.
1: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kanyon'un 20. yılında

0: Radyo Fenomen ve Kanyon Instagram hesaplarını takip et.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Karista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Karista forever and love is always
1: there. Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçı Asen Albayrak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A Milli Futbol Takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası Taraftar Marşı Türkler Geliyor yayına girdi. A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşın tüm dijital platformlarda yayınlandığı belirtildi. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız.
1: Aa.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
2: forever and love is always there. Reklam.
3: Radyo Fenomen.

hayli heyecanlı diyebiliriz. Mayıs ayının sonunda 29, 30 ve 31 Mayıs'ta Fransa'da Stade de France'de 3 gece üst üste sahne alacak ve konser biletleri haftalar öncesinden tükendi. Aya Nakamura'dan bahsediyorum. İşte Maluma ile ortaklığı Caja sonrasında Maximum Hitmus'u bu kez The Second Voice'la devam ediyoruz.

0: Yıldız'ın yeni isimlerinden Charlotte Cardin ile The Way We Touch Radyo Fenomen'deydi. Bu arada hafta sonuna doğru ilerliyoruz ve Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda yine bolca yeni girişin olacağı bir hafta bekliyoruz. Belki de şu an dinlediğiniz single yeni giriş olarak cumartesi karşına çıkacak. Liste 15 itibariyle geri sayımda aklında olsun. Çok daha fazlası bizi bekliyor cuma gününde. Peki hala sırada kimler var? Göz atacak olursak Dua Lipa, Shaggy ve Akon ikilisi, Rekard, Dave & Thames hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise French Montana ve Max B ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bahar geldiyse...

0: artan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla.
0: Uğur Derin Dondurucu.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

etmek için geniş sayımda, hatta geçtiğimiz günlerde Ibiza'da düzenlediği bekarlığa veda partisi magazin basında sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dua Lipa'dan bahsediyorum. İşte Radyo Fenomen'de Dua Lipa ve Training Season sonrasında Maximum Hit müziği, bu kez Shaggy ve Ekin ikilisiyle devam ediyoruz.

0: Dev 2025'in sonlarında yeni albümüyle müzik dünyasına geri dönmüştü. Bu albümünde birçok farklı isimle bir araya geldi. Ve işte onlardan biri Thames'in vokal desteğiyle Dev & Thames ve Rain Dance Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Diana, Alex Warren, Macklemore ve Ryan Lewis ikilisi, Ed Sheeran, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Nimino ve Orla ile yapacağız.
1: Doğanın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve biletini al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin
3: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, cuma saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği Helin ve Pressure'la devam ediyoruz. Sadece radyo.

0: erken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'i bir kez daha stüdyoda olacağım. Ve hafta sonu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu bir setle karşılayacağız. Fenomen Klibi'nde yine ilk kez duyacağın sürpriz olacak single'lar, canlı mashup'lar seni bekliyor. Kısacası bu gece saatler 24 radyonun başında olmayı unutma, aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz, ona da göz atalım. Rema, Zeyna, Calvin Harris ve Dua Lipa ikilisi. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise dans dünyasından Bibi Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
3: Zazazo. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Radyo Fenomen.

0: ortaklığı. Eric Iglesias ve Nicky Jam. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Silent Partner ve I'm Learning ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kanyon'un 20. yılında 19 Mayıs etkinlikleri bambaşka.
2: DJ performansları,
1: dans, spor ve çok daha fazlası.
2: Hepsi 19 Mayıs'ta Kanyon'da.
1: Detaylar için Radyo Fenomen ve Kanyon Instagram hesaplarını takip et.
3: Reklam. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçı Asen Albayrak yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A Milli Futbol Takımı için özel hazırlanan 2026 FIFA Dünya Kupası Taraftar Marşı Türkler Geliyor yayına girdi. A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marşın tüm dijital platformlarda yayınlandığı belirtildi. Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Türkiye Para Tekvando Milli Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonada Türkiye 3'ü altın, 2'si gümüş, 3'ü bronz, toplam 8 madalyanın sahibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

artık klasikleşmiş efsane vokalleri Jason Derulo ile bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan dilediğimiz Ben Love Sucks sonrasında hazırsan Cuma gününde tempo yükseltiyoruz. Hugel ve

tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: English Home'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
0: Güzel ve iddialı.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Bayram yaklaşıyor, biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir, uçak ve otobüs biletini şimdi al, seyahatini kolayca planla.
1: En uygun reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Bahçelievler Merter, Halit Zincirli Kuyu, aksiyonda Zincirli Kuyu çağlayan Topkapı Beylikdüzü hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe güzergahları çift yönlü etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar, Ataşehir Ümraniye oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Doğanın gizli evrenine girmeye hazır mısın? Cirque du Soleil imzasıyla OVO nefes kesen bir şova dönüşüyor. Böceklerin büyülü dünyası hız, renk, müzik ve akrobasiyle sahnede hayat buluyor. Dev sahne tasarımı, çarpıcı kostümler ve sınırları zorlayan performanslarla Cirque du Soleil, Radyo Fenomen ve biletini al işbirliğiyle 21-24 Mayıs 2026 İstanbul Ülker Arena'da. Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.

0: biletinial.com hayatını yaşa.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: En uygun.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Reklam.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 26, Bursa ve Diyarbakır 22, Antalya 23 derece olacak.
7: Ekspertizse Dynobil'le.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Radyo Fenomen.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan Next.
3: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Biletinial.com. Hayatını yaşa.
1: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres Enterprise.com.tr.
2: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Instagram ilişkiler sorusu. Güzel bir ilişkiyi neden kıskanırlar mesela? Hadi bakalım neler yaşadınız bugüne kadar? Bir yazın Instagram Radyo Fenomen'den, ben de okumaya başlayayım. Şöyle bir bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Pressure'la başlayacağım. Elin ardından Mo Black, Yamore ve Runway gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Radyo Fenomen'desin.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: dediğin an gelsin süt aşayran.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Açelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: soruları hadi gelsin. Birlikte gülebilmemiz onların kendini kötü hissetmesine neden olmuştu demiş. Onlar dediğimi isimleri yazmış da söylemeyeceğim. Kuzenleriymiş. Aa, kuzenleri kıskanıyormuş kızı. Birbirimizi desteklediğimizi gördükleri için kıskandılar demiş. Daha çok, daha çok, daha çok destek. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Golden, Keep Up Diamond, Hunter Cast, Hunter. Ardındansa Noel Heller ve Bigo'dan Yeke Yeke burada olacak. Sakın kaçırma. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
1: Maksimum özel fırsat.

0: De kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
9: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
10: Bambim var benim.
9: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
11: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için Enterprise.com.tr.
12: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
13: Nazarlar değmesin.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
15: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Ziraat Bankart voleybol takımının da katıldığı Severkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finali yarın İtalya'da başlayacak. Temsilcimiz Ziraat Bankart'ın ilk maçı yarın Türkiye saatiyle 21.30'da. Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı.
3: Yeni nesil
0: Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölcem'le update.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam. Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

Mayıs. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: paytr.com'dan.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
2: Radyo Fenomen.

0: ilişkiyi hangi nedenlerden dolayı kıskanırlar ya da neler yaşadınız bugüne kadar? Hadi Fenomen'den yazmaya devam et, okumaya devam edeceğim. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler geliyor. Ever Since You Left Me, French Montana. Ardındansa Alex Sensation ve Faruka'dan After Party, Deniz Görkem'le Update olacak.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Bazı tatiller yeni

0: değil, keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da. Reklam.
1: Garanti BBVA. İhracat yapıyorsun, yeni pazarlara açılıyorsun, siparişlerin büyüyor. Peki ya kredi? Garanti BBVA Mobil'den birlikte yaparız. Aa.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: İngiliz On'da çok sevilen ürünlerde indirimler başladı. Pikeler ve çok amaçlı örtüler sadece 479 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Hatay Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
5: Zazazoo. Bazı tatiller yeni deneyimler.

0: keşfe dönüşür. Detaylar etstur.com'da.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu Ok Meydanı, Topkapı Bahçeli Evler, Sefaköy Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü Haramidere, Mertler Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, aksi yönde Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar ve ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le update. I went deaf on the bitch.

Şimdi gelen mesajlardan okuyayım. Dışarıdan oturmuş ilişki gibi göründüğümüz için demiş. Evlendiniz mi acaba, çok merak ediyorum. Sürekli ayrılıp barışmadığımız için demiş. Bak bu müthiş bir tespit ya. Müthiş.

0: aklına gelen bir şeyler varsa yazmak istediğin, benim Instagram hesabım Deniz Görkem Kaya ya da Instagram Radyo Feneber. Bunlardan örnek ilişkiler için sormak istediğin veya benim sormamı istediğin soruları da yazabilirsin, unutma. Silver Night gidiyor, devam edelim. Bakalım karşımıza neler çıkıyor. I'm Learning ile başlayacağım. The Silent Partner, ardından Stereo, Two Colors ve Where is My Husband Rye gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar.
1: Reklam.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden Mobi'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.
4: O konut kredisi 120 aya varan vade.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
7: iyi gelecek. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
1: Vanvi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

0: reklamda.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 20, Ankara 17, İzmir 26, Bursa ve Diyarbakır 22, Antalya 23 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

ilişkiler sorusu. Etraf, arkadaşlar güzel bir ilişkiyi neden kıskanır demiştim. Küçük şeylerden mutlu olabildiğimizi gördükleri için kıskançlıktan öldüler demiş. Bir tane daha okuyayım. Fazla göz önünde olmadan mutlu olabildiğimiz için demiş. Doğru. Instagram ilişkileri var bu ara. Onlar popüler. Yalan dolan.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: buluşalım.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Reklam.
14: Radyo Fenomen.
15: Maximum Hit Müzik.
14: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Radyoda saat 19. Helen Pressure'la yeni saate birlikte başlıyoruz. Update'desin.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Fenomen'de yeni.

0: kıskanırlar. Deniz Görkem'le update'in bugünkü ilişkiler sorusu bu. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et, okumaya devam edeceğim. Hey na na na. Gidiyor. Umarım günün güzel geçiyordur. New Religion'a başlayacağım ardından. Houdini, Dua Lipa, Turn the Lights Off, Kato John ve Never Never Drenched Indiana gibi şarkılar yaklaşıyor. Heyecanlandık.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hepelim, havada karada keserim.
11: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

Radyofenomen.com'da müzik haberlerde seni bekliyor, unutma. Dua Lipa, Houdini eşliğinde bunu söylemiş olayım. Instagram Radyofenomen'i de takipte kal. Bildirimleri de aç hatta. Sürprizler çıkıyor orada bak, benden söylemesi.

0: dediğin ayrılmışlar mı? Ayırmış mı toplum bunları? Üzüldüm bak, bir yaz bakayım bana cevap. Müziğin fenomenleriyle birazdan Soul Easy burada olacak. Deniz Görkem'le update. Hafta içi her gün 17.20 Radyo Fenomen'de. Sakın unutma, en sevdiğin şarkılar şimdi gelsinler. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.

0: Erciyes. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Airbnb'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranız

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Ziraat Bankart voleybol takımının da katıldığı Sev Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finali yarın İtalya'da başlayacak. Temsilcimiz Ziraat Bankart'ın ilk maçı yarın Türkiye saatiyle 21.30'da. Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Seni seviyorum dinleyici. Pazartesi günü 17.20 yeniden görüşmek üzere. Sırada Zoo var, Shakira. Come on,

0: ulaşır. Detaylar etstur.com'da.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1.390.000 liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk, Finest'te tatil.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kal.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen. Keyifli tatiller hafta sonunu artık hak ettiği gibi karşılama zamanı. Cuma gününde saatler 24 ve ben DJ K-Bill'in stüdyodaki yerimi aldım. Fenomen Club'inle tam bir saat boyunca elektronik dans müzik dünyasından enerjisi düşmeyecek bir set seninle olacak. Şimdiden iyi eğlenceler.

0: Estağfurullah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.